0: sabah. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun